Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

0: Yunus Efendi.
1: Haberin gelmiyor, gittin gidelim. Gülen gözlerimin dinmiyor seni. Haberin gelmiyor, gittin gidelim.

0: hiç koymadın hiç.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

vardı yiğide yaprağı. Erik çalardık, yirdik şaplağı. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu, çöpünü, köyü özledim.

Yağmur yağardı ama hardı teşlik oyardık. Her sene ahmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şahalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

Sen çekip gittin, ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah ah, ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucunun tülüyü üzdüm, kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Tutmaca oynardık, deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık, herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu şairin işine. Bak bizi bindirdi gömül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da, mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamın salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun?

Aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 9 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi gündemimiz NATO olacak. NATO ile ilgili açıklamalar var. NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşti. NATO Ankara zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye çok büyük bir savunma temeline sahip dedi. Şirketler hem Türkiye için üretimde bulunuyor hem de NATO içerisindeki ve NATO dışındaki birçok ülkeye ihracat yapıyor. Size ihtiyacımız var, ülke olarak, askeri olarak ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Mark Rutte'nin açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Diğer yandan NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı. Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvenin ikinci gününde dün liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşıladı. Aile fotoğrafı çekiminin ardından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı gerçekleşti. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi de yayımlandı. Bildiride müttefikler 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyurdu. Kolektif üretim kapasitelerini arttırma ve inovasyonu hızlandırmak içinse sanayi ile birlikte çalışma taahhüdünde bulunuldu. Bildiride değerli dinleyenler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da NATO zirvesine dair bir açıklama yapılmış. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO Ankara zirvesi paylaşımı deniliyor. Yine diğer devlet başkanları, hükümet başkanlarının sosyal medya hesaplarından NATO zirvesiyle ilgili bilgiler paylaşılmış.

Efendim programımıza başladık. NATO ile başladık. Devam edelim. İran'la mutabakatı bitirdiğini belirtip İran'ı bu akşam vurabiliriz diyen Amerika Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası Beştepe'de açıklamalarda bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası Beştepe'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum, çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak oldukça güçlü, çok iyi bir iş çıkarıyor, havalimanı çok güzeldi, yeni bir terminal inşa ettiler. Bizim barışımız için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum, harika bir iş çıkardı ifadelerini kullanmış. Donald Trump'ın açıklamaları var. Soru cevap kısmında İran savaşının çok büyük bir başarı olduğunu, nükleer silaha sahip olamayacaklarını belirtti Donald Trump. Tek bir sebeple oradayım. İran nükleer silaha sahip olamaz. Gemileri kalmadı, radarları yok. Bu başarı değil diyorsunuz ama çok büyük bir başarı. Sahte haberler İran'ın ne kadar iyi durumda olduğunu söylüyorlar ama çok kötü durumdalar ifadelerini kullanmış Donald Trump'ın açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki konuşmasında ayrıca İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyeceğini yönündeki ifadeleri üzerine İran tarafından da bir açıklama geldi. İran'ın olası bir Amerikan saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği duyurulmuş değerli dinleyenler.

0: Programımız devam ediyor. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Amerikan ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Diğer yandan İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleriyle Sistan ve Belucistan eyaletlerine bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in F-35 sözleriyle ilgili olarak her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok, zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilirdi. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımız da buna göre atıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilmiş.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bir bakım servisi, sanayi sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 19 57. Burak Demirtaş, 0507 600 13 89. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Devam ediyoruz, haber başlıklarına göz atacağız değerli dinleyenler. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin çaldığını doğruladı. Halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulunmuş. Olası Amerikan saldırısına karşı İran'ın misillemeleri gerçekleşeceği endişesiyle Bahreyn'de siren seslerinin çaldığı belirtilmiş. Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında İkisi polis, 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bursa İnegöl'de bir barakada çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan Dursun Narin hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul Bakırköy'de D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti deniliyor. Bodrum, Ortakent ve Bitez mahalleleri arasında Makilik alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü, kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Gece saatlerinde başlayan yangın gece boyunca devam etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangının söndürüldüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. İzmir'de 280 bin sentetik ecza ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Emekli promosyonunda Temmuz yarışı başladı denilmiş. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Amerika Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıklamış. Ticaret Bakanlığı ISO İhracat Pazarları İklim Endeksini yükseltti. Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi haber başlıklarıydı.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan İstanbul'a geldi deniliyor. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Milli futbolcu Salih Özcan'ın İstanbul'a geldiği ve taraftarlarla fotoğrafına yer verilmiş. Balıkesir'in önceki dönem milletvekillerinden ve eski Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda marketten alışveriş yapan sürücü yeniden bindiği otomobilin kontrolünü kaybederek markete daldı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtiliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı İran'ı çok sert şekilde vuracağız açıklamasının ardından Amerikan ordusu harekete geçti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılara başladıklarını açıkladı. İran'ın Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulmuş değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu deniliyor. NATO zirvesi temaslarını tamamlayan Amerika Başkanı Donald Trump Amerika'ya dönmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı deniliyor. Yine bir başka haberimiz, yangın haberimiz. Bilecik'te Anız'dan çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından söndürülerek kontrol altına alındı denilmiş.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Programımızda biraz sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin manşetlerini sizlere aktaracağız. Haber başlıklarına göz atmayı sürdürelim. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten Türkiye'ye övgü dolu sözler, zirve muhteşemdi denilmiş, Erdoğan'la çalışmaya devam edeceğim ifadelerini kullanmış, Amerika'nın kime F-35 satacağını söylemek Yunanistan'ın işi değildir ifadelerini tekrarlamış Mitsotakis'in sözleri böyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO-Ankara zirvesine ilişkin basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak, Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstleneceğini, adil külfet paylaşımıyla askeri kapasitelerinin tahkim edileceği NATO'nun temellerini Ankara'da attık ifadelerini kullanmış, Erdoğan F-35 uçakları konusuyla ilgili de konuştu. F-35 konusunda Trump olumlu bir yaklaşım içerisinde Türkiye uçakları aldığında dünya Amerika sözünü tuttu diyecek ifadelerini kullanmış. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Doğan Alemdar resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş kaleci Doğan Alemdar'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Eski Bandırma Belediye Başkanı Öztaylan hayatını kaybetti deniliyor. Trabzonspor Aral Şimşir için 13 milyon euro ödeyecek. Trabzonspor 24 yaşındaki milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna kattı deniliyor. Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı. Haber başlıklarıydı. Yine Muğla Spor 2 milli takım oyuncusunu aldı. Trendyol birincilik ekiplerinden Muğla Spor 2 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Ve Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir'in ilk antrenmanına çıktığı fotoğraflara yer verilmiş. Bodrum'da makilik alanda yangın deniliyor. Dur ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücünün babasına tarihi ceza haber başlıklarıydı.

Evet, gazetelerimize göz atacağız bu bölümde. Gazetelerimizin birinci sayfalarına göz atalım, manşetlerine göz atalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin iki haberi yer alıyor. Logosunun hemen altında savunma hakkının kısıtlandığını söyleyen seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duruşmadan çıkarıldı. Ağır hak ihlali altındayım ifadelerini kullanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 64. duruşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'yla mahkeme başkanı arasında savunma süresi üzerinde tartışma çıktı. Yaklaşık 16 aydan beri tutuklu olan İmamoğlu duruşmada itiraz ve taleplerde bulunacağını belirterek kısıtlamalara tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası İmamoğlu duruşmadan çıkarıldı deniliyor. Rejimin en büyük korkusu İmamoğlu denilmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşma sonrası yaptığı açıklamada mahkeme başkanının savunma hakkını engellediğini belirtti. Özel, İmamoğlu ilk günden beri söz istiyor, bu rejimin en büyük korkusu İmamoğlu'nun iddianamedeki yalanları yüzlerine vurması ifadelerini kullanmış. Özgür Özel'in böyle açıklamaları var. Bu haberin hemen altında Ankara'da ayağının tozuyla barış mesajları veren Amerika Başkanı çark etti. Trump savaş paketini açtı deniliyor, ateşkes bitti denilmiş. Yunanistan'dan savaş çıkışı deniliyor, NATO zirvesinin sonuç bildirgesinden %5 savunma harcaması taahhüdü ve savunma üretiminin artması ve Ukrayna'ya yardımlar çıktı. 5. madde anımsatıldı. Bir müttefiğe saldırı, bütün müttefiklere yapılmış saldırıdır vurgusu yapıldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'tense ülkem Türkiye'nin savaş tehdidiyle karşı karşıya ifadeleri dikkat çekti. Türkiye'den NATO'ya merkez deniliyor. Fon işverene çalışacak emekçilerin birikiminden elini çekmeyen iktidardan kaynak aktarımı deniliyor. Sivas'ta medrese seferberliği, evleri ölüm mekanı oldu. Galibiyetle başladık, Filin'in sultanları dolu dizgin ilerliyor. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye 2. maçında Amerika ile karşı karşıya gelecek denilmiş.

0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312, 0536 715 88 77.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bir diğer gazetemize bakacağız. Az önce Cumhuriyet Gazetesi'ni sizlere aktardık. Şimdi ise Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde NATO yer alıyor. NATO Ankara'da yenilendi denilmiş. Sıkıntı yok deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum dedi. Erdoğan zirvenin ardından basın toplantısında yaptırımların büyük ölçüde kalkacağını açıklayarak bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Trump'ı aradığımızda 24 saat içinde bize döner ifadelerini kullanmış. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri deniliyor. Ateşkes bitti dedi, İran'ı metne soktu denilmiş. F-35 formülü S-400'ler 3. ülkeye gidiyor denilmiş. Mutfağımızın geçit töreni deniliyor. Beştepe'deki liderler gala yemeğini Fatih Tutak hazırladı denilmiş. Dönüşte uçağını değiştirdi. Trump Ankara'ya geldi. Katar'ın hediyesi yeni Air Force One uçağıyla dönmedi. Amerika Başkanı giderken eski uçağını kullandı ve yenisinin Avrupa'daki Amerikan askerleri görsün diye üstlere gideceğini söyledi. Kongrede göz kırptı deniliyor. Cettin deden dünyada gündem denilmiş, ifade gününde tartışma çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 64. gününde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında sözlü tartışma yaşandı. İmamoğlu savunma yapmadan salondan çıkarıldı denilmiş.

ve haber başlıklarına göz atarak haber bölümümüzü sonlandıracağız değerli dinleyenler. NATO'nun güvenliği ülkemize emanet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan, NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca 3 kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık ifadelerini kullanmış. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3811'e yükseldi. Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı, sirenler çaldı. Kuveyt ordusu füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı. İran basının açıklamaları var. Amerika ülkenin kuzeyindeki bir demiryolu köprüsüne saldırdı. Amerika'nın açıklamaları var. Son saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınında bölgelerini hedef aldığını duyurmuş Amerika. Kabine üyelerinden NATO zirvesi paylaşımı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO Ankara zirvesi açıklaması, Türkiye Somali'deki diyalog sürecinde aktif rol oynuyor denilmiş. Bir sonraki NATO zirvesinin Arnavutluk'ta gerçekleşeceği belirtilmiş. İzmir'de eski eşi ve oğluna otomobille çarpan sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İzmir'de yine su ve maden sularının fiyatlarının denetlendiği haberi yer alıyor. Bitlis'te Temmuz'da kar yağdı. Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı. Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı, tutuklandı. 3 il için kuvvetli yağış uyarısı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 7. galibiyetini aldı. İstanbul'da 5 katlı binada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldüğü haber başlıklarımızdı.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiği belirtilmiş. Hava sıcaklığının da bugünden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Bugün öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istenmiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 9 Temmuz 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 10 Temmuz Cuma sabahında haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde, Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. Harca
2: bitmez. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi numara 145A Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Havalimanı projesinde altyapı tamamlanırken üst yapı imalatları hızla sürüyor. Terminal binası kaba inşaatı bitti, ince işçilik devam ediyor. Havalimanı bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak. Çekerek Belediyesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde 796,21 metrekare arsa için 40 milyon lira muhammen bedelle kapalı teklif usulüyle satış ihalesi düzenliyor. İhale 8 Temmuz 2026'da belediye meclis salonunda yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 78 ilde 500 sözleşmeli hizmetli personel alımı yapacak. Başvurular 20-24 Temmuz 2026 arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısından alınacak. Personeller destek hizmetlerinde görev yapacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından İran'ın güneyindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu. Cent.com ticari gemilere yönelik ek saldırılar başlattı. İran karşılık vereceğini açıkladı. Tokat'ta 61 yaşındaki Dursun Almamış vücuduna yapışan keneyi kendi çıkarınca Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. 4 kişinin tedavisi sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6.270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Junior Olaytan Beşiktaş'a transferini hayal olarak nitelendirip baskının normal olduğunu, mücadele ve şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. A milli kadın voleybol takımı VNL 3. haftasında Polonya'yı 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı, Japonya etabına galibiyetle başladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Solgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece. Aktağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese mutlu sabahlar olsun. Şöyle uyanalım basın. Çay suyu kaynadı mı? Çaylar demlendi mi? Sütler kaymak tuttu mu? Aldı bile sütçüler. Günaydın, günaydın. Bir uyanalım, bir uyanalım, bir yüzümüze bir su çarpalım. Hortum tuttum, hortum. Sulama hortumu. Pışkır pışkır. Yüzüne yüzüne.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.
0: Hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler, merhabalar efendim. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu sabahlar, hayırlı işler çalışanlara, bol kazançlar. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'ye gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz.

kumaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkerdin, yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Tül perde, zebra, store perde, ahşap ve metal jaleciler, çeyiz setlerin evresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri ve dansı. Perdecim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da halı evinde efendim. Görelim kimler burada? 0530 034 66 66 İstek hattımız.

evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın gelin. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir buradan. Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında geniş bilgi sahibi de olabilir dinleyenlerimiz. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmet veriyoruz arkadaşlar.

Çok oynadık, açıldık mı? Tamam, çaylar da demlendi. Böyle bir bardak alırım. Şey, tavşan kanı olsun. Sabah sabah. Aşka kıskırma. Hadi bütün aşklar, Alaturka, inadına inadına

Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

0: yanar hakkın bulursa.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı teklifleriniz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
2: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
4: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey. 0554 352 0110. 0554 352 0110.
5: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Bitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel. 0535 822 32 çift 0. 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik. Ek işimiz değil, tek işimiz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
6: Topaloğlu Hafriyat, Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
7: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554-529-4561. 0554-529-4561.
8: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66. 0530-034-66-66.
9: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

ben Spokarra. Vay Fukarra, Fukarra. Hulusi Çandır'dan aramızda, günaydın. Hayırlı sabahlar Nalan abla. Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Ömer Faruk Bostan'dan Kara Kız parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Hoş geldiniz, günaydın. Salim Kizir Çekerek'ten aramızda. Selamünaleyküm Nalan Hanım. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. Ferdi Tayfur'dan Bir Avuç Gözyaşı çalar mısın? Bu parça hastanemizin ferdicisi Ali Akın Bey'e armağan olsun diyor Salim Kizir'de. Hoş geldiniz. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Ömer Faruk Bostan yayında.

0: Hanımefendicim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Temmuz ile.
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.

Çekirge'ye göndereceğiz eski bir çalışması. Ferdi Baba yorumu. Bir avuç gözyaşı. Songül Hanım Çayıralan'dan aramızda. Günaydın. Nalancı Hüseyin Kağıt'tan taşa çevirdin dinleyenlere gelsin can dost diyor. Çay hazır mı? Songül Hanım'cığım. Alırım bir bardak. Yeni mi uyandık yoksa? Nedir ahvalimiz? Daha sabahtan çok sıcak Sarıkaya. Sizin oralar nasıl? 29 derece gösteriyor bizim burası. 23 pardon. 29'a kadar çıkacak bugün.

0: aşkımla yıkıldım, öldüm mü sandın? Aşkımla yıkıldım,
1: aşkımla yıkıldım, öldüm mü sandın? Evet, İdaş yatak baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çayın setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Hüseyin Kağıt dinleyeceğiz. Şimdi hazır diyor, içeceğin çay olsun, hava güzel, serin demiş. Aç bakayım bir bardak fotoğraf. Abla selamlar, hayırlı sabahlar, iyisiniz inşallah. Akif Değirmenci, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya'dan aramızda. Akif abi iyiyim, sen nasılsın? Çetin Körükçü'den unutursun diye çok korkuyorum, rica etsem demiş. Baba Yağmur halkına gelsin, selamlar olsun. Alıyorum listeye. Dilek Hanım burada, günaydın, hayırlı sabahlar Nane Hanım. Dilek ben, Dilek Yıldırım. Bugün oğlumun düğünü başlıyor. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun Dilek Hanımcığım. Yazan kalem siyah benim kaderimin parçasını istiyorum. Çekerek halkın düğünümüze bekliyoruz. Tüm çekereyi bekliyoruz efendim. Bugün Dilek Yıldırım'ın oğlu evleniyor. Eşim Gazi Yıldırım'la unuttuğumuz eş, dost, arkadaşlarımızı bekleriz. Bak radyodan ilan veriyorlar, unuttular. Bize gelmedi, davetiye çağırmadılar demeyin. Ben buradan söylüyorum. Gazi Yıldırım, Dilek Yıldırım'ın oğullarının bugün düğünü başlıyor. Çıkın çıkın, gelin çekere. Herkes gitsin. Bütün çekere orada olsun. Kalabalık olsun. Oynayalım. Video çekin gönderin. Unuttuğumuz eş, dost, arkadaşlarımızı bekleriz bu mutlu günümüzde demiş. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mesut etsin. Hayırlı sabahlar, ben Baba Yağmur'dan Hasan. Eşim ve çocuklarım için ve sizler için ben güzel türküsünü istiyorum diyor. Bergüzar, bir bergüzar şey bu. Sabahat Akkiraz yorumu. Onu da aldım listeye. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Songül Örtmen'in listeyi. Vay, çaya gel, çaya gel. Buğusu üstünde maşallah. Ben de şimdi sorgun nerede kaldı diyecektim. Muammer Tatlı, günaydın. Ferdi Baba'dan Deli Aşk. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin demiş. Sorgun'a da selamlar olsun. Tüm esnafa hayırlı işler.

0: kazandım.
1: Hayırlı sabahlar Nale Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin, Özlem Özdil'den Yürü Be Haydar parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına gelsin demiş. Tüm ilçe belediyelerimize, merkez belediyelere, tüm ekiplere kolaylıklar. Selamünaleyküm, iyi yayınlar olsun Nalan abla. Emre Akgün, Sorgun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hüseyin Kağıt'tan sonra şu kısa bir aramız olacak. Aradan sonra isteklerimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Verdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sonrasıyla.

0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeninde'ki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-01.
1: Bir yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

Evet, 09.58 Türkiye'nin saatleri. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Azizhan Yüksek Sorgun'dan aramızda. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Sorgun Mercedes Aziz'den Esat Kabaklı Yol Yemez istiyoruz. İyi yayınlar. Azizhan Yüksek aramızda. Özlem Özdil'in peşine yapalım. Nerede kalmıştık? Bir yazan kalem siyah dinleyeceğiz arkadaşlar. Sonra Çetin Körükçü unutursun diye Bergüzar, Sebahat Akkiraz, Ferdi Tayfur, Deli Aşk, Özlem Özdil, Yürü Be Haydar, Esat Kabaklı, Yol Yemez. Hepsi çok güzel parçalar. Evet, görelim kimler burada. 0530 034 66 66 istek attınız.

0: Jó, hogy ez az.
1: Hadeci Moşveş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, diğer kardini yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çayı setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Boz FM Reklam.
3: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
4: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
0: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
6: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
10: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
11: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

taş, yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde sevgilimizler. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Aktar Madeni'ndeyiz. Perdecim Oni ve Halı Evi Aktar Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. İlk bölümü nihayetlendiriyoruz.

0: Ortak metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Biraz şöyle bir oyun havası tadında hava öğüt dinleyelim. Çok ağır geldi istekler. Görelim kimler burada neler istediler. Güncan aramızda. Güncan hoş geldi. Merhabalar Nale Hanım, iyi yayınlar. Güncan ben. Latif Doğan'dan Yar Gelecek parçasını istiyorum. Eşime, bana, çocuklarıma gelsin bu parça demiş. Hemen alıyorum listeyi. Müzeyyen Daş Demir. Hayırlı sabahlar Nale Hanım, ben Müzeyyen. Eşim Muammer Daş Demir. Ve yavrularım için sizi dinlerken... Ya beni de götür, ya sen de gitme istiyorum. Çalarsanız sevinirim, gayrı dayanamam Bediha abladan yapalım.

Asalım diyoruz efendim size güzel o zaman. Mustafa Tereci için yaban eller geçsin önce, ondan sonra asalım diyor. Hadi bakalım. Şerefettin Şen kardeşimi

Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibi ile Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantiliği de sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizlerle çay, kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Latif Doğan yayında.

0: Ismarladım Beydağından tane tane kar gelecek.
1: Yar gelecek, yar gelecek. Dünya bana dar gelecek.
0: Hatice Peker, Baba Yağmur Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Günaydın Nale Hanım, ben Yurdagül Yamaç demiş. Siz Yurdagül Yamaç için Yozgat sürmelisini istiyorum. Aa, şey o. Selahattin Bölük'ten yapalım sürmeli.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
0: Günaydın Nalan Hanım, kolay gelsin. Uzun zaman oldu yazmayalı ama ben seni dinliyorum gene demiş. İşteyim, bana çok keyif veriyorsun. Ben Döne Doğankent kasabasından. Döneciğim hoş geldin. Liechtenstein'dan. Doğru mu telaffuz ettim acaba? Ne zor şehir ismi. Almanya mı burası Döne? Liechtenstein'dan. Tamam. Ne çalalım? Ne istersin? Uğur Atılan aramızda. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kolay gelsin ablam senden. Müjgan şarkısını rica ediyorum. Bizi dinleyen herkese gelsin şimdiden. Teşekkür ederim. Oo şey. Aylin Demir söylemiş onu. Güzel okumuş. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de götür.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

Sigortacı Murat Yıkılmaz Şoför'ün ağırlığını sunar.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Burası İsviçre'ymiş. Liechtenstein'da. İsviçre diyor. Ali Haydar Güçlü'den Babam parçasını istiyorum demiş Döne Demirtay. Bizi dinleyen Çamurlu Köyü'nden Zeynep teyzeme, Haydar enişteme ve Ahmet amcama gelsin. Tabii ki tüm dinleyenlere ve babasını kaybeden herkes armağan olsun. Babam rahmetli olalı 4 yıl olacak ama halen acısı devam ediyor demiş. Geçmiyor gülüm. Yaz süreci belki 5-6 yılda geçiyor ama en kötüsü, en zoru. O acı hep kalıyor. Selamlar Nalo Hanım, ben Çekerek Devlet Hastanesi'nden Salim Kizir, 2026'nın 107. istek mesajı. Cem Karaca'dan resimdeki gözyaşlarını çalar mısınız parça? Hastanemizin orijinali Ali Çakır abime armağan olsun demiş, alalım onu da listeye. Ne güzel parçalar dinledik bu sabah. Uğur Eybel Isparta'dan aramızda, Senirkent'ten günaydın, Başkal'dan köprüden geçti gelin türküsü isteğimizdir. Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Isparta'ya selamlar olsun. Haydi bakalım. Nerede kaldım isteklerde? Müjgan var sırada. Şöyle bir ne derler? 9-8'lik yapalım. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyoruz. Buyurunuz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: beni hiç.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübemiz ve tecrübeli ekibimizle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Evet Hatice Hanım, Neşet Ertaş'tan demişsiniz. Ya beni de götür ya sen de gitme. İsterim Fadime ve Name için. Şimdi biz onu yayınladık ya hani. Bediye abla söyledi ya o türküyü. Aynı türkü olduğu için Neşet Hanım'dan başka bir şey isteyebilirsiniz. Hüseyin Koska, Müslüm Gürses, kız niye istiyorum, herkese teşekkür ederim demişti. Erdem Çekerek'ten aramızda. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi günler dilerim. Ben Seyit Yıldırım'dan Ankara mı yanacak parçasını istiyorum. Tüm Yozgatlım deyip Çekere'ye hiç gelmemiş olanlara gelsin demiş Çekerekli Erdem. Alıyorum listeye Müslüm Baba'dan sonra ya. Evet. Ali Kayseri'den aramızdan. Aynen abicim, keyifli yayınların olsun. Kayseri'den Ali ablacım, türküden Gönül Derdi parçasını rica ediyorum. Sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim şimdiden, saygılar. Gönlünde derdi olanlara ayrıca gelsin ablam demiş. Dertsiz insan yok. Ali. Dertsiz insan var bir kaya dibi demişler. Onun da neydi, ekmeği aşıyor.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62. Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför.

yerde her insana söylenmez, gadan olan söylenmez, kurban olan vay. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. 11.33 Türkiye'nin saatleri. 11 Temmuz Cumartesi akşam 8'de hava öğüt Yozgat'a geliyor diyor Erdem Çekereklerden. Yozgat Merkez Fuar Alanı'ndaki konserde buluşmak dileğiyle demiş. Oraya mı gideceksin? Salim Kizir'in Ali Hanım, orijinal Ali Çakır'ın parça ne oldu acaba? Şimdi sizin ikinci isteğiniz olduğu için sıraya aldım. İlk isteği olanlarınkini yayınladım. Sizin sıranız şimdi geldi. Bir parça daha çalmıştık size. Bir avuç gözyaşı Ferdi'den.

0: O yüzden bir şeyler dinleyelim. Demin Hasan'ım yarım kalmıştı. Sanki Hasan'ım dinleyecektik. Ne oldu, reklam mı girdi, bir şey oldu. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, Dans, Konut, İş Yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelik sunuyor sizlere. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank, Deniz Bank, Yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 10 26.
1: Gelin.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelik sunuyor sizlere. Sigortacım Murat Yıkılmaz ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyor. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Merhabalar, sizi severek dinliyoruz. Tahir Uçar'dan Vay Kader Hiç Olabilir Misiniz? Canımdan çok sevdiğim ailem ve şu an yanımda bulunan Çekerekli Erdem Reis'e gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sarıkayalı Harun ben demiş. Çekerek'te bir Sarıkayalı. Hoş geldiniz.

0: kalemin kırılaydı da vay gader. Tahir Uçar yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Dinleyen dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında inşallah
1: sırtımdaki
0: mani olmazsa yeniden görüşelim. Taşınma. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Hoşçakalınız.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde, Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2 Akdağ Madeninde'ki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca
2: bitmez. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 405 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

yazık olur ömrümü. Atar mı bilmem, satar mı bilmem, batımın güneşi batar mı bilmem.

0: yazık olur ömrüme. Yazık olur ömrüme.
1: Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeninde'ki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca
1: bitmez. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536

0: 0-534-48-48 0-536-24-48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Nasılsın diye sorma bana. Ankara gibiyim işte. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu Bahçeli'de. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, Çin Çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu. Aşkı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Etlik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi.

0: beni.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde, Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. Harca harca bitmez. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 04 95.
3: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgu Şubesi 0544 838 9720.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
7: Şimdi haberler.
8: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. ÖSYM KPSS 2026 bir merkezi yerleştirme tercih sürecini başlattı. 2083 memur kadrosu için lise, ön lisans ve lisans mezunları mülakatsız puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Yozgat'ta tercih listesinde yer aldı. Şefaatli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Mahalle Dere Islahı çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapımı için 9 Temmuz 2026'da elektronik ortamda açık ihale düzenleyecek. Teklifler EKAP üzerinden alınacak. Konuklar: Temizlik Güvenlik Hayvancılık Sanayi Limited Şirketi geçici statüde 2 beden işçisi alacak. Başvurular 9 Temmuz 2026'da dilekçeyle yapılacak. Görüşmeler 10 Temmuz'da saat 10.53'te gerçekleştirilecek. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor. İkinci saldırı dalgası gerçekleşti. Karşılıklı misillemeler yaşanıyor. İran ve ABD üsleri hedef alındı. Denizciler mahsur kaldı. Bölge savunma önlemleri artırıldı. Emir Dağları'nda yılkı atlarını çalan hırsızlar, gönüllü koruyucu Özay Öz tarafından fark edilip jandarmaya bildirildi. İki at götürülürken yaralı at kurtarıldı ve tedavi edilip doğaya bırakıldı.
7: Finans.
8: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 88 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
7: Spor.
8: Fenerbahçe Borussia Dortmund'dan Serhao Guirassy için temaslarını sürdürürken Dineli santrfor kalmayı tercih etti. Arjantin 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
7: Hava durumu.
8: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
4: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de binbir çeşit ürünleri

0: sayemizde halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101 harca bitmez.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek

0: kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde, Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak, No 2 Akdağ Madeninde'ki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
5: Reklamları dinlediniz.
3: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

verenler muradını alsın. Benim hayallerim, benim hayallerim kalırsa kalsın. Düşünme sen bana, düşünme sen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi ağlamadım ki.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Olsun.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayırlı yolculuklar diler.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese. Herkesime. Keyifli akşamlar olsun. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.

Valla böyle giderse bir oynarız bir oynarız. Aman aman aman aman aman aman yandan yandan yandan. Evet görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 istek attığımız arkadaşlar. Sıradaki parçayı Muhammed Asr'ın adına Zeynep'ten armağan olsun Yozgat Akdağ Madeni demiş. Hüseyin Kağıt'tan nasıl kıydın bana sen. Kardeşim Bekir, arkadaşları Halil Güç, Bilal Habeşi, Adem Aydemir, Ali Yıldız'a çalar mısınız? Teşekkürler diyor. Yayıncımız biz teşekkür ederiz. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Sen sevmeye yakışırsın, seni sevmeyen olsun. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız dedik. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada. Ve Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan. Her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına 9 taksit imkanı. Vade farksız.

Tülay Sorgun'dan aramızda. Diyor ki merhaba, ben buradayım abla, şarkıya karar vereyim, yapacağım diyor istek hemen. Zekeriya abi ne yazdın, sildin Zekeriya abi. Seni sevmeye dursun, ölsün seni sevmeye dursun.

her şey yalan gerçek sensin. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Sen sevmeye yetişirsin. Bazı şarkılar bence hiç bitmesin. Hep çalsın, biz de dinleyelim ya. Çok kısa geliyor bazıları. Zekeriya'm, ne yazdın sildin Allah'ın sen? Selamlar, kolay gelsin. Sibel Can'dan Padişah şarkısını istiyorum. Saygılar, sevgiler demiş. Dinleyicimiz Yozgat'tan herkese bol selam, her sese bol selam, aleyküm selam. Selam Nale Hanım, ben Demet Akçakoca'dan hoş geldin. Bir şarkım var Aydın Demir'den, Edalı'da Modalı Yar şarkısını istiyorum. Çıtır Simit de Feyzullah'a, Ayşegül ablama, Şerafettin

yılın başında buldum. Şimdi bir Hüseyin Kağıt okumuştuk galiba. Nasıl kıydın bana? Göndereceğim. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Öbür dünyada sen yan diyeceğiz. Ardından Sibel Can gelir, Aylin Demir gelir, Osman Köseoğlu gelir. Daha neler var neler, daha çok mesaj gelir. Zekeriya abi ne yazdın sildin Allah'ın sen? Sordum Zekeriya abi.

0: merhabalar. Ben Sorgun Dolmuşçularından Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet Nalan Hanım. İsteğimize gelelim. Bugün özel bir misafirlerimiz var. Eşim Halime Akdemir.
1: Selamlar
0: ve
1: olsun.
0: Ve baldızımın kızı Kudret Kandemir. Gelinimiz Asya Hanım.
1: Hoş geldiniz.
0: Bunlara bir parça çizeceğiz. Bu parçamız ne isteyelim Halime Hanım? Çok şükür bin şükür seni bana verene. Ha, eşim Halime istedi. Ve Kudret Kandemir, Asya Hanım bunlar istediler gelin hanım. Evet. Öncelikle bunlara gelsin. Daha sonra Oğuz Efem sizlere gelsin. Ve bütün Oğuz Efem dinleyicilere gelsin. Zaten turumuz bitti.
1: Son
0: turumuzu da bitmeden Nalan Hanım çalar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi yayınlar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı teklifleriniz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
4: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
5: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
4: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
5: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
4: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
5: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
4: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de. Hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
6: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
3: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Melez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
7: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 74 96.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
9: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034

her şeyi yarıyor. Teşekkür ederiz. Tekrardan anons eder misin lütfen? Ustama selamlar filan. Tamam. Selamlar Nalan Hanım. Demet Akçakoca'dan, İstek Şarkım Aylin Demir'den, Edalı Modalı Yar şarkısını istiyorum. Çıtır Simit de Feyzullah'a, Ayşegül ablama, Şerafettin ustama gelsin. İyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ederiz. Mete Kandeniz bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şöyle bir fon alalım arkadaşlar. İntrolar yetmiyor bazen uzun mesajlarda. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Merhabalar Nalan Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Ben Sarıkaya'dan Mete Kandeniz. Sizden bir istek parçasında bulunacağım. Neşet Ertaş'tan Avşar Elleri parçasını istiyorum. Bu parçayı Bilal Gökkaya, Türker Aytekin, Okan Işık, Onat Tesoy, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay, Murat Mert ve Bedrettin Turgut amcaya armağan ediyorum. Saygılarımla demiş. Nasibin yaşı, mesafesi, imkansızı yoktur. Ne güzel bir söz vardır. Nasibinse eğer, uzaksa gelmeye çalışır, küçükse büyümeye çalışır. Yusuf ile Züleyha misali demiş. Benimle sorun mu yaşıyorsun? Sorun yaz, boşluk bırak. Sonra kendini o boşluktan aşağı bırak. Bak bakalım sorun falan kalıyor mu demiş. Aldım listeye parçanızı. Evet, bu yandan isteklerimiz ulaşıyor. Nuray Sorgun'dan aramızda abla. Evet, şu an ailecek seni dinliyoruz. Sana selamları var herkesin. Ahenkardan kuruldu dalımda soldu yaprağım. Kurudu dalımda soldu yaprağım parçasını istiyorum sizlerin aracılığıyla. İlgü ailesinden kardeşim Merve Yılmaz'a armağan etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz demiş Nuray Hanımcığım. Hemen aldım listeye Nuray. Parçanı üçüncü parça olarak dinleyeceğiz. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız dedik. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada. Osman Köseoğlu'ndan çalacağız. Çamlığın başında tüter bir tütün parçası Oğuz FM dinleyenlerine ve size gelsin demişti Şakir ikinci. Sorgun'dan istedi parçayı, buyurunuz.

Yanlış mı yazılmış? İçinde başka bir parça çıktı. Dur bakayım, çamlığın başında tüter bir tütün. Bu değil çünkü. Çeşmesi yanım çıktı içinde. Aynısı mı yine? Yine işte gidiyorum, çeşmesi yanım çıkıyor. Allah Allah, bir sorun mu var acaba parçada? Dur bakayım. Mehmet Eren nereden çalacağız? Değiştiriyorum.

0: Evet, dakikalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tumuz ile merhabalar, hayırlı yayınlar. Ben Ahmet Yeşilay, Tülay Macera'ndan Ahu Figan Dilber çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Neşet Ağam radyolarımızda. Ardından Kara Duda, Kurudu Dalında Soldu Yaprağım dinleyeceğiz. Tülay Macera'nın Ahu Figan Dilber yine listemizin 3. sırasında. Evet, iyi akşamlar. Nalan Hanım, dünyada bulunan aşkım İsmail Eker için Emel Sayın'dan Silemezler Gönlümden parçasını çalar mısınız? Onu çok sevdiğimi de iletir misiniz? İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. İlettik, hoş geldiniz. Aldığım listeye Neşet Ağam söylüyor. Buyurunuz.
1: Oğuz Efendim.

0: Nice koç yiğitler yere serildi. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.
1: Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.
0: Bizim.
1: Manisa'dan selamlar. Eşim, ömür yoldaşım, canım Durmuş Duyar için Mersinli İsmail'den Bir Elmanın Yarısı adlı parçayı istiyorum Nalan Hanım. Hep sizi dinliyorum demiş. Hoş geldiniz. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşıyor. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası Sarıkaya'dayız efendim.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101 harca bitmez. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazar. İnternet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Akkayalar mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tımızıyla bir yandan isteklerimiz ulaşıyor. İyi yayınlar. Kolay gelsin Ankara'dan Çınar, Akdağ Madin'de bulunan babam İlhan Aydın ve yanındaki arkadaşları için. Enver Yılmaz'dan Dönmem şarkısını armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar dilerim demiş dinleyicimiz. Felahiye'den Hasan Arsanoğlu, Bünyan'da bulunan oğlum Osman Arsanoğlu'na Uzan Manas'tan Hatırımda Sen Kaldın parçasını istiyorum diyor bir başka dinleyicimiz de. Evet, Kayseri'de bulunan Ramazan Bağırgan ablasından Nereden Bileceksiniz parçasını armağan ediyorum. Ben iyiyim demiş parantez içinde. O parçalar bende yok yalnız, o tarz yok. Kayseri'den Bahriye aramızda. Kardeşim Serkan Beran ve arkadaşları Mustafa Karaşahin, Batuhan Ateşsiz, Cihan Yanaşır, Ekrem Soyak, Engin Altuntaş için Tahir Uçar'dan Yar Ağladı, Ben Ağladım çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Dün de yayınlamıştık bunu galiba. Evet. Oğlum Osman Arslanoğlu için Neşet Ertaş'tan Hapishanelere Güneş Doğmuyor türküsünü istiyorum demiş dinleyicimiz. Neşet Ağam ikinci kez konuk olacak mekanlarımıza. Evet, Etlik'ten Duygu aramızda, Özcan Akın'dan Yaz Gardiyan parçasını Okocan ve tüm arkadaşları için çalarsanız sevinirim demiş. Konya'dan selamlar var. Yıldıray Kar için Yıldız Tilbe, Aklım Hep Sende, Uygar Doğanay çalar mısın? Yıldız Tilbe olabilir. Doğanayların büyük çoğunluğu bende yok. Yeni Doğanaylar pek bende yok. Selamlar Nalan Hanım. Murat Göğe Bakan'dan Diğer Yarım parçasını rica ediyorum. Çalabilir misiniz? Kendime ve Aytaç abiye gelsin. Mesaideymiş. Kolay gelsin Aytaç abiye. Gökhan Malkoç, iyi yayınlar dileriz demişler. Teşekkürler. Boğaz Ziyan'dan Kıymet Aslanoğlu, Bünyan'da bulunan oğlum Osman Aslanoğlu için Erol Budan, Uçurumun Kenarına Getirdin Ömrümü şarkısını istiyorum diyor. Harabeye döndürdün garip gönlümü. Evet, Nalan abla, Fatih abim için Hava Öğüt'ten Eskittiğimi Giymem çalar mısınız? Herkese selamlar olsun demiş Gizem. Bunu da aldım listeye. Evet, merhabalar. Ahmet Yeşilyay, Tülay Macera'nı istiyorum demişti. Cihan Yaraşır, Mustafa Karaşahin için İbrahim Tatlıses'ten Yanarım armağan ederim diyor. Selamlar Kayseri'den Murat Kılıç, oğlum Ahmet Kılıç ve Cengiz Han Demirel, Bilal Akgün, Adanalı Enver Salhan, Sinan Akuş, Durdu Kaya, Çetin Kaya, Halil İbrahim Gün, Afşini Jones, Osman Karaman, Arap Beytullah, Ahmet Selçuk, Serkan Coşkun, Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden parçasını rica ediyoruz demişler. Böyle uzun uzun bir mesaj olmuş. İyi akşamlar Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Enver Yılmaz'dan Bela Hep Üstüme Geldi parçasını oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş, Sakallı Serhat, Orhan Aslan, Kaplan, Ayhan, Akgel ve Çeto Baba için istiyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, böyle devam ediyoruz. Neslihan Hanım aramızda. Hoş geldiniz.
1: Selam canım. İyi akşamlar. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben Neslihan. Eşim Ahyana Kıymetlime. Ayşe Dincer'den Beni Böyle Kabul Et. Onu istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ayşe Dincer'i de alıyorum. Hatta sıraya mesajım. 19.06 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar mobilyada yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, beyaz eşya, ne ararsanız elektrikli ve elektronik ev aletleri. Bambi mağazamızda 41 ton otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Peşin alımlarda %15 anında indirim. Kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. Artık

geldi. Arkadaşlar bu WhatsApp'tan sesli arama, telefonları arama çaldırma işini bırakalım. Sesli mesaj atabiliyoruz. WhatsApp'ın yine yazılı ve görsel tüm olanaklarından yararlanabilirsiniz. Ama bu arama konusunda arkadaşlar ben uyarmış olayım, bir sıkıntı olmasın. Çünkü bak biraz evvel de oldu, yayına ses gider, bir şey olur. Biz açamıyoruz bunu, bilginiz olsun. Cevap veremiyoruz. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Yine eski taş plaklardan cızırtıyla beraber. Onun da tadı bir başka. 1975 yılında filmi yapılmış ama şarkının tarihi çok çok daha eski olabilir. Selahattin Altınbaş, beste Güfte Aslan Tunca'da, Müzan makamında muhteşem bir şarkı. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını. Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü. Elimi bağlasalar tutmasam ellerini. Oğuz Efendi.

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Deniz, bir dakika gelir misin güzelim?
2: Gelirim amcacığım.
1: Bu kaseti ablaya verir misin?
2: Veririm. Seni ablayı seviyor musun?
1: Seviyorum.
2: O da seni çok seviyormuş.

0: Boz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
5: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0544 772 3004 0544 772 3004.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
10: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine sevir. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam, yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
1: Beni bıraktılar. Beni bıraksalar kafesimden, ben ölürüm. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. İkinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Pardon, Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı Eser Metal. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemizle hizmet veriyoruz. 0536-986-3944 iletişim hattımız şimdi de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. İyi akşamlar Nale Hanım. Ben Sivas Sızır'dan Hacı Salih Balkaya. Biricik eşim için Kamil Abalıoğlu'ndan Ankara'da yedim taze meyveyi türküsünü Sızır halkı ve sizlere de armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Şimdi sesli mesaj mı bu? Elimiz basılı kalmış galiba. Yanlış gönderilmiş olabilir. Evet, devam edelim. Kimler burada? Ankara'dan Ayşenur aramızda. Bizim sesimiz olduğumuz demiş. Oğlum Cevdet için rica ediyorum. Gökhan Doğanay'dan bir parça çalarsanız sevinirim. Ayteç abi aramızda. Hayırlı akşamlar Nale Hanım. Kolay gelsin. Sizden bugün değişik bir parça isteyeceğim. Dinleyen herkese gelsin. Mehter Marşı Ceddin'deden. Ha, doymadık Mehter'e. Ver Mehter'i. Aldım listeyi inşallah. Vakit kalırsa gönderelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Burak Özecik. Yozgat'ta bulunan kardeşim Ahmet Yeşilay için Kıvırcık Ali'den Anuzarım parçasını rica ediyorum. Çalarsanız seviniriz demişler. Onu da aldım listeye. Evet, merhabalar şoför Nalan. Ben Halil Güç. Arkadaşım Oğuzhan Şahin, Sezer Saatçi, Deniz Yetim, Durmuş Yılmaz'a armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim demişler. Yok bizde yalnız o parça. Elmas Akçadam Köyü Sarıkaya'dan aramızda. İyi akşamlar.
2: Neşet Ertaş'tan bacım Zahidiye, Hediye'nin Yasemin'e, Biricik diyenin, Biricik bacım Zahidiye. Oğlum Mehmet Ali'ye, Yağız, torunum Yağız'a, torunum Salim Efe'ye, bütün Oğuz Efe'm dinleyenlerine gelsin, şaşırıyorum, kusura bakma Nalan Hanım. Hayırlı akşamlar. Ebeyden Oğuz Efe'mi dinleyemiyordum, anca buldum. Hayırlı akşamlar. Nalan Hanım, heyecanlıyım. Akçadam Yaylası'ndan istiyorum.
1: Akçadam Yaylası'na selamlar olsun. Türk'ünün adını söylememişsin ama kardeşim Zahide'ye demişsin. İçinde bir Zahide, isimlerin arasında bir Zahide duydum sanki. Valla bilemedim, Neşet ağam Zahide'm desin o zaman. Akçadam Yaylalara selamlar. Senin sevdiğin bir yerim.

0: eser metal şoför nalanı sunar.
1: Yetmez miydi ah bize?
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
0: Eser Metal, şoför nalanı sunar.

Metal Şoför Nalan'ı sunar.

hizmetleri dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sorgun 0501-066-7066, Sarıkaya 0536-986-3944 iletişim hatlarımız arkadaşlar. Sedat Antalya'dan Kayseri'deki babama Bilal Akgül Ömer Şahin Yara Gibisin parçasını rica ediyorum demişler. Aldım listeye. Rukiye Hanım Sarıkaya'dan aramızda. Selamlar Nalan Canım, hayırlı akşamlar olsun. Neşet Ertaş'tan Dane Dane mümkünse teşekkür ederim demiş. Ablam solmazdı deminki. Akçadam köyü gitti. Yayla güzeli Elmas'a, Eşme abla Zahide'ye ve Yasemin'e gelsin demiş peki.

0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz.
1: Reklamları dinlediniz.

dört duvarda kaldım, ne hayallere daldım, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz kartıya. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda. Satır satır yaz gardiyan, özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyan. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, el demeye çekindi de, satır satır yaz gardiyan. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan. Duman duman tütüyor da, tütüp tütüp bitiyor da, gece çok geç yatıyor da, satır satır yaz gardiyan, satır satır yaz gardiyan.

Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yıldız Tilbe. Abla bir yayınlar, ben Halil Ferdi Tayfur'dan Sıra Dağlar Çalarsan Sevinirim Kardeşim Hacı Erol'a gelsin sana zahmet demiş Halil. Hacı Erol da burada, kolay gelsin, hayırlı günler dilerim. Ben Hacı Erol, Ferdi Tayfur'dan Sıra Dağları Çalar mısınız? Bu parça Can Kardeşim Halil Hoca'la gelsin. Zorgun'a gelsin, tabii ki sana da gelsin demiş, teşekkürler. Merhaba, ben Ramazan, nasılsın Nalan ablacığım? Cuma gecemiz mübarek olsun sizden. NATO zirvesinde biz de diyor NATO devresi zirvesinde görevdeydik. Görev bitince Van yolcusuyuz şu an. Siz Oğuz abi için Dilber Ay'dan Elbistan Güzeli parçasını rica ediyorum, çalar mısın diyor Ramazan. Bana selam götür bizden. Alalım listeye, yetişir mi söz veremem. İyi yayınlar Kayseri'den Zübeyde. Canım eşim Yılmaz Yıldız için Güler Duman'dan Umudum Var istiyorum diyor. Onu da alalım listeye. Umarım yetişir ama matematik olarak yani çok da kolay görünmüyor. Hayırlısı bakalım. Belli de olmaz. Evet, Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Atasanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez şubesiyle, Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da bir diğer şubesiyle hizmetinizde. 0501-066-7066 0536-986-3944 iletişim hatlarımız arkadaşlar.
1: Eser Metal, şoför Nalan'ı sunar.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, bir yandan mesajlarımız dolaşmaya devam ediyor. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerle. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostlarım Serkan Uludağlı ve Mesut Şener için Neşet Ertaş'tan Zormuş Meğer parçası armağan olsun demiş. Ne çok Neşet Ağam'dan türkü var bu akşam. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Canım oğlum Ömer Tatlıcıoğlu ve değerli abileri Rıdvan Polat, Atakan Boyraz, İsmail Özdamar, Ünal Öksüzoğlu, canım oğlum ve abilerine baba öğüt, adın bende saklı. Armağan olsun, çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Zekiye aramızda. Zekiye hoş geldin, yoktun epeydir. Hayırlı yayınlar Nalan abla. Neşet Ertaş, Görkü Felek bize neler eyledi, çalar mısın? Uzun zaman oldu yazmıyor ama hep dinliyorum. Hayırlı akşamlar, Rabbim kolaylık versin demiş. Hoş geldin. Hava Öğüt'ten bir parça var sırada. Harabe gönlümün hemen peşine. Eskittiğimi giymem diyeceğiz. Biraz hareketleneceğiz. Neler var bakalım listede? İbrahim Tatlıses'ten Yanarım. Enver Yılmaz Bela Üstüme Geldi. Yara Gibisin. Ankara'da yiyeceğiz taze meyveyi. Neşet Avalı Oluyorum Uyram. Mehter Marşı var listemde. Ceddin Deden, Neslim Baban diyeceğiz. Milli Duygularımız Kabaracak. Kıvırcık Ali Ahuzarım. Ferdi Baba Yeter sırada var. Neşet Ertaş Dane Dane Benleri var. Dilberay Elbistan Güzeli. Güler Duman Umudum Var. Yetişirse hepsi çok güzel.
2: Şoför Nala.
0: Eser Metal Şoför

0: Efendim, reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
5: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

için. Evet, eser metalden bölge halkımız için bir hizmet. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler ayağımıza kadar geldi. Eser metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066 Sorgun 0500-36-986-3944 Sarıkaya Şubemiz. Samet Cengiz yetkilimiz. Arkadaşlar 20.29 Türkiye'nin saatleri. Gün ağırlaşmaya başladı iyice artık. Selamünaleyküm. Ben Ankara Mamak'tan Emre. Akdağ Madeninde bulunan Hasan Can ve Cuka kardeşlerime Mazlum'dan Sürgüne parçasını rica ediyorum diyor. Fatih Sorgun'dan aramızda. Selamünaleyküm. Ben Sorgun Kömür Ocağı'ndan Loderci Fatih. Sıradaki parçalar şoför arkadaşlara Erco Bey, Mıstık Bey'e gelsin. Kazansız belasız çalışmak nasip eder Rabbim demiş inşallah. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Ben Ankara'dan Samet. Akdağ Vadi'nde bulunan canı gönülden sevdiğim Cukka Can abime Tülay Macuran'dan Yıllarımı Ver şarkısını armağan ediyorum der. Evet, 20.30 saatler. Enver Yılmaz, Aziz Kaya.

Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam

bıraktım dünyayı bana, etti cehennem. Benim suçum kabahatim yok annem, bela hep üstüme üstüme geldi dedi. Enver Yılmaz. Evet, metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına Perakende'de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yine güzel bir istek parçası Ömer Şahin, Yara Gibisin yayında.

0: artık yavaş yavaş neredeyse bize ayrılan sürenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 20.44 Türkiye'nin saatleri.
1: Yine başım duman duman bana bugün.
0: Ah, huzurum gelsin sevgili Kıvırcık Ali Yorumu Eser Metal katkılarıyla yayında.

0: elimizden geleni yaptık. Hızlıca hızlıca göndermeye çalıştık ama maalesef bu akşam da şarkıların hepsi yetişmedi maalesef. 20.50 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar Mobilya katkılarıyla başladık. Eser Metal katkılarıyla da 1,5 saat paylaştık. Programımızı nihayetlendiriyoruz. Gurur Bey'le gurur duyacağımız çok eski bir bando. Mehter Marşı Gurur Bey yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak. Yayında yapım demeyi geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten, daire ona eşlik eden, katılan katılamayan tüm dostlarımıza, dinleyenlerimize sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım, yine bekleriz. Hoşçakalınız.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Eser Metal, şoför nalemi sunar.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeninde'ki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101 harca
1: bitmez. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bayfön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bayfön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Mahallesi.

0: İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Geceleri.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, Yozgat Akdağ Madeni'nde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madeni'ndeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101, harca bitmez. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. ÖSYM KPSS 2026 bir merkezi yerleştirme tercih sürecini başlattı. Toplam 2083 memur kadrosu için lise, ön lisans ve lisans mezunları mülakatsız puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Yozgat'ta tercih listesinde yer aldı. Şefaati Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Mahalle Dere Islağı çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapımı için 9 Temmuz 2026'da elektronik ortamda açık ihale düzenleyecek. İş 110 takvim günü sürecek. Konuklar Temizlik Güvenlik Hayvancılık Sanayi Limited şirketi geçici 2 beden işçisi alacak. Başvurular 9 Temmuz'da dilekçe ile yapılacak. Görüşmeler 10 Temmuz'da saat 10.53'te şirket adresinde gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanlığı memur maaş katsayısındaki güncellemeyle 2026'nın ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretini 472.653.60 lira olarak belirledi. Başvurular 7 Temmuz'da başladı, ek tutarda artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrası Beştepe'de Karadağ Başbakanı Miloško Spajić, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ikili ilişkiler, ticaret, yatırım ve bölgesel konuları ele aldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 88 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trendyol Süper Lig 2020-6-2027 sezon fikstürü çekildi. Derbiler 4-9-15. Haftalarda oynanacak. Sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano transfer döneminin devam ettiğini, takıma yardımcı oyuncular katılacağını söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir,

0: Sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim, Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536-958-2448, 0536-958-2448.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar
3: Oğuz Efem
2: Gecede.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2'de yenilenen şubesiyle 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 3 gün boyunca birçok indirimlerimizle Aysavi Mahallesi 4. Sokak No 2 Akdağ Madenindeki yenilenen mağazamıza sizleri de bekleriz. A101 harca bitmez.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ektin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz Efem.

unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Akdağ Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.